0: Ты пацати!
1: Başınada değiller konak, yani değiller konak. O Tonya'nın başınada değiller konak, yani değiller konak. Ey gidi eski günlerde, oy oy. Hani o günler, hani, hani o günler. Ey gidi eski günlerde, oy oy, hani o günler, hani, hani o günler.

0: Hüsnü, Hüsnü. Gel canım gel. Aman. Orayı da gel canım. Orayı böyle şey.
1: Duymuyoruz. Duymuyoruz. Heh. Gel mi? Canım. Gel aman falan filan.
0: Öyle mi? Öyle mi yapalım?
1: Gel canım gel aman. Gel aman.
0: Tamam.
1: Gel canım. Gel canım. Gel canım. Gel aman.
0: Tamam
1: gel
0: nice.
1: Gel aman.
0: Gel onu aman.
1: Gel aman.
0: Tamam bir tanesinde o nameliği söyleriz. Diğer ikisinde yine düz söyleriz. Aradan şey
1: benim midir? Fikrim ne biliyor musun? Bu üç tanesi yani tek tek basarktan bağırsa zevkten inci zevkten crowd oluyor. Gel canım gel almanı tek kişi söylese. Özellik olarak en sonunu. Anladın mı? Mane süzere. Ha.
0: Ha. Süz basarakta. Tamam.
2: Şalom kan sasi keşet. Gamani mahzin. Radyo Sahal. Radyo הטוב ביותר באזור.